0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirdi. İlk ihalede 2 Ocak 2030 vadeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhaleye yaklaşık 3,5 kat talep geldi. 4 milyar 911 milyon lira net satışın gerçekleştiği ihalede dönemsel faiz %20,87, ortalama fiyatsa 98,170 oldu. İkinci ihalede ise 3 Temmuz 2030 vadeli TLRF endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu tahvile gelen talep satış tutarının yaklaşık 3,8 katına ulaştı. İhalede 33 milyar 160 milyon lira net satış gerçekleştirildi.
4: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.

Aralıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Dost Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
6: Umran Oto ekspertiz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

0: Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyo.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.

0: korunmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Bir reklam. Diyanar Günün şarkısını sundu.

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayilerinde.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34 milyon 746 bine ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1 milyon 171.247 olurken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: İzmir. En iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Hedef alıp vursanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya. Aşk, beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk etsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Dayan.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery, Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
11: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yolunda adım adım ilerleniyor. Çerçeve kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. ABD Başkanı Trump yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. İran'dan sert yanıt geldi. Abluka kalkmadan boğaz açılmayacak denildi. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, milletimizin can ve

0: mal güvenliğini kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız dedi. Trabzon raylı sisteme kavuşacak. Trabzon şehir içi raylı ulaşım sistemi projesinin temeli Eylül ayı başında atılacak. Kart kullanımı her geçen gün artıyor. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartların Temmuz'daki harcamaları geçen yıla göre %37 artarak 3 trilyon liraya yaklaştı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıca

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa

0: Hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yolunda adım adım ilerleniyor. Çerçeve kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni

0: Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. ABD Başkanı Trump yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. İran'dan sert yanıt geldi. Abluka kalkmadan boğaz açılmayacak denildi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre devlet üniversitelerinin doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerinde ise %80 olarak gerçekleşti. OpenAI'ın geliştirilmesi yavaşlatılıyor. Şirket bir siber saldırı sonrası araştırma ve eğitim sistemlerini baştan aşağı yenileyeceğini, güvenlik parametrelerini katılaştıracağını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff mücadelesi yarın başlıyor. Saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Kaunas Žalgiris'le, Trabzonspor'sa Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasını yayınladı. Türkiye yine zirvede yer aldı. Türkiye'yi Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6, 93.6, Ankara 90.2, 90.2, İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlant hayata. Pilot Garaj Şoför
7: Ekspertiz. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.

en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
2: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

0: kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden not sundu.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yolunda adım adım ilerleniyor. Çerçeve kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. ABD Başkanı Trump yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. İran'dan sert yanıt geldi. Abluka kalkmadan boğaz açılmayacak denildi. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, milletimizin can ve mal güvenliğini kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız dedi. Trabzon raylı sisteme kavuşacak. Trabzon şehir içi raylı ulaşım sistemi projesinin temeli Eylül ayı başında atılacak. Kart kullanımı her geçen gün artıyor. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartların Temmuz'daki harcamaları geçen yıla göre %37 artarak 3 trilyon liraya yaklaştı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

18.03 burası Radyo Turkuaz. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor canım dinleyicilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sıcak havalar özellikle Marmara bölgesi ve İstanbul etkisi altına almış durumda. Zaten Ege'de, Akdeniz'de Ağustos'un ortalarını geçmiş olmamıza rağmen henüz serinlemedi Türkiye sıcak.

0: o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başlayın.

0: daha çekici. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Expertise, Dino Bile.

hemen bir yol durumu kontrolünü yapalım. En sıkıntılı şehir neresi? İstanbul. Şu dakikada İstanbul'da bugün biraz trafik yoğun. %47, yarısı trafik. Vallahi yalan. D100 Haramidere Ambarlı yönü sağ şerit trafik kazası, geçmiş olsun, hasarlı. Bir şerit trafiğe kapalı, ekip sevk edildi, biraz orayı yoğunlaştırmış. D100 Haramidere Beylikdüzü yönü orta şeritte trafik kazası var, yine hasarlı, geçmiş olsun diyelim. İki şeritte trafiğe kapalı.

alıyoruz. 0505 188 30 çift sıfırla. Yine ben telefon numarasını yanlış söylemiş olabilirim. Buranın WhatsApp'ıyla bir problemim var ama umarım buranın WhatsApp'ıyladır, beyinsel değildir.

bitti. Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçında. Bakalım gidecek orada ne yapacak Fenerbahçe. Fenerbahçelileri yine üzdü diyebiliriz ama berabere. Güveniyorum Fenerbahçe. Devam edecek.

da bakalım haber başlıklarında neler var. İstanbul'da bir olay. Şu ATM'lerde hep dikkat ediyoruz. Farkında mısınız? Ne kadar zor bir şey. Aslında kendimize ait bir parayı gidip ATM'den çekmeye çalışıyoruz. Ama herkes şifreyi girerken 1000 kere arkasına bakıyor. Yanında kim var? Kim takip ediyor? Çünkü korkuyoruz. ATM veya kuyumcu çıkışında vatandaşları takip ederek gasp eden bir şahıs Sultan Gazi'de polis tarafından yakalanıyor. Yalnız Türk polisinin elinden de kaçmıyor.

0: Canım dinleyicilerim, çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Saniyeler sürecek, ayrılmayın.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
6: Shop'a ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com'da.

bizi başınızdan eksik etmesin. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. İşte okullar açılınca hava 40 derece

artık yavaş yavaş perdeler kapanıyor. Yavaş yavaş evlerin camları kısılıyor. Ne bileyim ya. Garip bir hüznü var. Koca bir kış, akşam 5'te kararacak havaya falan alışık mısınız? Onu bir düşünün.

0: var. Ya nasıl Reels'larda şarkı tekrar gündem yeniden hit. Türkiye güzel bir ülke.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Vallahi yurdum insanın için umurunda değil. 20 sene önce yapılmış, öyle olmuş ya. Sanata önem veriyor. Nerede iyi bir şey var alıyor, tekrar gündem yapıyor. Seviyorum ben müzik severleri. Bu arada meteorolojiden önemli bir duyuru. Türkiye 20 Ağustos itibariyle Afrika sıcaklarının etkisi altına girecek. Yarın itibariyle yanıyoruz. O yüzden ormanlar da öyle, mangal, gizli gireyim, orada piknik yapayım falan yok. Kendimizi bile bile yakmıyoruz. Biraz da ses açıyoruz.

Aşksız tren hemen devam, hoppala. Maltepe'de trafikte makas atan sürücüye 115 lira ceza kesiliyor. Ehliyetine 60 gün el konuluyor ve aracı trafikten men ediliyor. İzledim görüntüleri, inanamazsınız ya. Bir insan hem kendi hayatını hem başka birinin hayatını nasıl böyle tehlikeye atar? Herhalde o anda canı biraz sıkkındı diyelim. Kimse bize gönül koymasın. Hadi bakalım.

0: Hadi çok işim var.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: Belgiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 32 şüpheli için adli işlem başlatıldı, 5 şirkete kayyum atandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye yüzyılının inşası gençlerle mümkün dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır ifadelerini kullandı. Denizlerimizdeki yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. İşsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi oldu. Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor, Gazze'ye sürekli saldırıyor. Gazze'de her 80 dakikada bir Filistinli ölüyor veya yaralanıyor. Bu yaz daha yağışlı geçti. Türkiye genelinde Temmuz yağışları geçen yıla göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı. Serbest piyasada gram altın 6.719, dolar 47.93, euro ise 55.66 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

karanlık akşamlara saat 5'te kararacak. Yüzümüze vuran soğuğa, ay ben çok hazırım ya. Ben böyle püfür püfür essin, buz gibi soğuk şapkamızı, beremizi takalım, gezelim. Ama Rabbim sokakta kalanlara, soğukta kalanlara yardım etsin. Onları düşününce, bir de benim o kedilerim, köpeklerim var ya, onlar aklıma gelince kıştan vazgeçip hep sonbaharda kalıyorum arkadaşlar. Duygusal olarak da bu aralar hep sonbaharım. Şaka.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
3: 93.6.
1: Ankara 90.2.
3: 90.2.
1: İzmir 101.
3: 101.
1: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Eğlenceli şarkılardan biri bitsin.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Ya haberler bu şekerli içeceklerde kötü arkadaşlar. Şekerli içeceklerin düzenli tüketimi mide kanseri riskini kat kat arttırıyormuş. Bir araştırma yapılmış. Zaten şekeri hayatımızda yoğun tutmak bu hastalıkla alakalı, çok uyuşuyor birbiriyle. Şeker

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Radyo Turkuaz İstanbul 93.6 93.6 Ankara 90.2 90.2 İzmir 101 101 Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlant
6: hayata. Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Güzel şarkı. Meliha yazmış Aydın Efeler'den. Yine her zaman olduğu gibi Turkuaz'dayız. Utku'yla istekleri bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Benim yayınımda Utku'yla istekleri beklemeniz büyük incelik. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş. İldacığım, bugün baksana bak, bugün hikayelerde var bir tane. İlda, öpüyorum yanaklarından. Yüksel Mardin'den çok teşekkürler. Bursa'dan Kübra, Ümran Fındıklı'dan Derin Aras kalp göndermiş bize. Zekiyeciğim, sana ve Turkuaz ailesine gelsin diyor. Giresun'dan Ali yazmış. Sana ve sevdiklerine Ali. Diğer yazanlara Uğur'u atlamayalım, İzmir'e. Bir kere

Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

ChatGPT'ye sormuş bir vatandaş, demiş ki yani böyle sorular sorsak keşke değil mi ChatGPT'ye? Eğer bir insan olsaydın mutlu olmak için neler yapardın diye sormuşlar ChatGPT'ye. İnsan olmadığını anlayan ChatGPT ise güneşi gören yerlere otururdum, sık sık yürürdüm, bir şey üretirdim, yazı, çizim, komik videolar. İnsan en çok yaptığı şeyde kaybolunca mutlu olur gibi geliyor bana, demiş ChatGPT. Kahkaha atan insanlarla takılırdım diye eklemiş. Çünkü mutsuzluk da bulaşıcı, kahkaha da bulaşıcı diye bir sözü var ChatGPT'nin. Ya keşke bu ChatGPT'de yazıştığımız herkes bir anda insan diye karşımıza çıksa, biz size şaka yaptık, yapay değiliz deseler ya. Bizim gerçekten orada bizimle yazışanlara aşırı ihtiyacımız var. Sürekli bir pozitiflik, sürekli. Neyse, yayın da bitti. Ben de gideyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: biz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kamuoyunda kuyutulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 32 şüpheli için adli işlem başlatıldı, 5 şirkete kayyum atandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye yüzyılının inşası gençlerle mümkün dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır ifadelerini kullandı. Denizlerimizdeki yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji...

0: Teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. İstanbul'a su dayanmaz. Barajlardaki doluluk oranı, yağışların azalması ve yazın artan su tüketiminin etkisiyle %48,13'e kadar geriledi. 11 Mayıs'ta %72'ye kadar çıkmıştı. Komşumuz Yunanistan'ı yangın kül etti. Orman yangınları bu yıl 300 bin dönümün üzerinde ormanlık alanı yok etti. Büyük çaplı yangınların yerel mikro iklimi de değiştirebileceği belirtiliyor. Ankara Etnografya Müzesi'nde elde vefa, gözde zarafet. Takı sanatının 12 bin yıllık öyküsü sergisi ziyarete açıldı. İnsanlığın takı serüvenini gösteren sergide 550 eser yer alıyor. Türkiye'de elektrikli araç kullanımı her geçen gün artıyor. Şarj altyapısı da yaygınlaşıyor. Şarj talebinin etkisiyle Temmuz'da 90 bin megawatt saatlik elektrik tüketimiyle rekor kırıldı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden Doğru Frekans'ta

Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Tutkuyla istekler başlıyor. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara selam olsun. 17'ye kadar misafirinizim, sizlerle birlikteyim. Bakalım sesimiz nerelerde güzellik buluyor. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor. Kimler radyosunun başında, kimler şu anda işinin başında, onları da hep birlikte öğreneceğiz. Sizlerden bugün anlık fotoğraflar istiyorum. Ve bu anlık fotoğraflar eşliğinde bana WhatsApp'tan, şöyle bakıyorum, evet WhatsApp müsait. WhatsApp üzerinden bana anlık fotoğraflarınızı, radyo dinlerken fotoğraflarınızı göndereceksiniz. Hangi mekandasınız, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hem de onları görmüş olacağız. Hani bizim durumumuz malum, stüdyonun içerisindeyim. Ben de birazdan Utku ile İstekler Instagram sayfasında kendi halimi paylaşacağım. Bakalım sizler ne hallerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Hazır mıyız? Önce bir mesaj hattımızı hatırlatalım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinizle mesajlarınızı ve bulunmuş olduğunuz ortamlardan müsaitseniz anlık olarak fotoğraflarınızı bana aktarın ki ben de buradan dostlarımızın ne alemde neler yaptığını görmüş olayım. Ona göre de şarkılar hazırlayacağım sizlere çünkü. Evet, hazır mıyız? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile İstekler. X'de Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Anlaşılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Vallahi bizi kimse tutamaz. Gerçekten harikasınız. Fotoğraflar yağmur gibi geliyor. Teşekkür ederim. Hıdır Mersin'den Kargo Pınarı arası gidiyoruz demişler. Doğru mudur? İnşallah doğru söyledi. Osman, Metin abi, Hasan Yüce ile birlikte sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun. O da şu anda aracın içerisinde Radyo Turkuaz var. Bizi şöyle bir en başa doğru bir kaydır bakalım. Eyvallah, selam olsun. Sana ve bütün sevdiklerine armağanımdır. İyi yolculuklar diliyorum. Hoş geldin diyor Hülya İzmir'den. O da evinin balkonunda örgüsüyle birlikte, suyuyla ve radyosuyla birlikte bize eşlik eden güzel yürekli dostlarımızdan afiyet olsun. Utku hoş geldin diyor. Bağımlı olduk vallahi diyor. Her gün dinliyoruz, sizi bekliyoruz. Yoldayım, arkadaşıma doğru gidiyorum demiş Aysun. Göndermiş olduğu mesajında. Sana da iyi yolculuklar diliyorum. Kevser, iyi yayınlar. Mutfağımdan kucak dolusu sevgilerle. Ne kadar güzel bir mutfak. Pembe pembe. Selam olsun size de. Abi demiş kahve yapıyorum. Bütün dinleyenlere gelsin demiş bu kahve. Eyvallah. Afiyet olsun. Yalnız aromalı sodalardan biraz uzak kalalım, olur mu? Bakalım başka kimler var? Sapancalı dükkanda tabii ki sizi dinliyorum diyor sevgili Gönül. Her şey gönlünce olsun senin de. Senin de rızkın bol olsun. Hayırlı işler diliyorum. Şu anda emeğinin, ekmeğinin peşinde koş.

ulaşan bütün güzel dostlarımıza şimdi. Hadi gelin bu güzel şarkıyı dinleyelim. Dün istenmişti, yerine getirememiştim. İçime dert oldu valla. Dinleyeceğiz, devam edeceğiz. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz hem anlık fotoğraflar eşliğinde. Bu arada Radyo Turkuaz Instagram sayfasını ve Utku ile İstekler Instagram sayfasında etiketleyerek hikayelerinizde paylaşın ki biz de müsait olduğumuzda sizin hikayelerinizi paylaşalım kendi sayfamızda, olur mu?

Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

Devam edelim. Öner'in mesajı var. Mersin'den Adana'ya doğru gidiyorum diyor. Yollardaki dostlara hayırlı yolculuklar dileğine bulunmuş. Sevgili Öner'e ve bütün sevdiklerine yolun açık olsun. Allah'a emanet. Merhabalar Meliha. Aydın'dan selamlar. İşimizin başındayız diyor. Efeler'den Meliha ben. Yine her zaman olduğu gibi Turkuaz'dayız. Sizi bekledik. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Canım ablalarım Semiha, Emine, Sevinç, Şükran ve abim Bülent için istiyorum demişler. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Her şey kalbinizce olsun. Seviyoruz sizi, haberiniz olsun güzel insanlar. Merhabalar, ayakkabı mağazamızda dinlemedeyiz demiş. Eskişehir'den sevgili Ali Can. Canım kardeşim, hayırlı işler diliyorum sana da. Öyle güzel sektörlerde dinleyen dostlarımız var ki bizleri. Herkese tek tek hayırlı işler diliyorum. Radyom benimle her odaya gider diyor. Arabalı bir radyosu var sevgili Ebrar'ım, peki. Sanırım domates salçası yapıyorsunuz öyle mi? Kabuklarını soyun ama. Bakayım, evet soymuşsunuz, eyvallah. Geçen böyle bir salçadan falan konuşuyoruz da arkadaş diyor ki ya bilmediğin de yok diyor. Yani büyüklerimizden göre göre tabii ki göze aşina oluyor bazı şeyler. Kırşehir'den Deniz selamlar. Yemek arabasıyla yemek dağıtırken sizleri dinliyorum demiş sevgili Deniz. Tabii birçok dostumuz var şu anda o bölgede. Yemeğin gelmesini bekleyen değil mi? Sana da kolaylıklar diliyorum Deniz. Her şey gönlünce olsun. İzmir'den bir başka dostumuz var. Selam olsun size de sevgili Korhan Bey'e ve yollarda dinleyen bütün dostlarımıza da selam olsun. Yolun açık olsun Korhan. Allah'a emanet. Mersin'den Mavi İş. Hülya'm için demişler. Peki bu şarkım da sizlere armağan olsun. Siz de harika bir yerden dinliyorsunuz galiba. Harikasınız vallahi. O güzel mekanın tadını çıkart, olur mu Aviş?

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Garanti BBVA.

0: Geldiniz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye civildi.

Tabii dün Fenerbahçe'yle biraz üzüldük. Bir birlik bir beraberlik. Bakalım Fransa'da durumlar neyi gösterecek ama zor bir maç olacak orada da. Acaba dedik o sene bu sene mi ama %51 avantaj onlara geçti. Çünkü kendi sahalarında karşılaşacağız. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bana soruyorlar işte. Yayında da soran arkadaşlarımız var. Yani yapacak bir şey yok. Sen nasıl diyeyim şimdi? Marka reklamına girecek ama ben tırnak içerisine söyleyeyim. Son model bir arabayı bir amatöre teslim edersen olacağı bu oluyor. Ayşen çayımı aldım diyor. Sizden arkadaşım Mehtap için ve benim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Ayşen kolaylıklar diliyorum. Çalışıyorum kahvem ve sizi dinliyorum demiş. Bomonti'den Hülya. Hüseyin Denizli'den Cennet Fatma kolay gelsin demişler. Şarkıların hepsi iş arkadaşlarımıza armağan olsun. Harikasınız. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Faruk İzmir'den Kaptan Köşkü'nden Turkuaz'la beraber yolculuklara devam diyor. Sevgili taksici Faruk'a, bütün taksici esnaflarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Aracında her daim olduğu gibi Radyo Turkuaz var. Faruk abi bizim daimi dostumuz. Her şey gönlünce olsun senin de. Hamdiye Bursa'dan dinliyor bizi. Seni bu kez Antalya'dan dinliyorum ama demiş bu şahane manzaraya karşı dinliyorum. Bu atmosfere uygun bir şarkı çalabilir misin diyor göndermiş olduğu mesajında. Ne kadar güzel, harika. Her şey çok güzel. Leyla Almanya'dan bir yandan çalışıyorum bir yandan kulağım sende demiş. Leyla için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Elif İstanbul'dan dinliyor. Sevgili Elif kardeşime ve bütün sevdiklerine armağanımdır. Devam edelim. Hem anlık fotoğraflar hem de gönlünüzden geçen duygularla birlikte bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 00.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Özgü El, o da bizi dinleyen dostlarımızdan, yayınlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgilerimle diyor. Selam olsun size. Melek Sakarya'dan sevgiler, selamlar. Hülya Akın, hoş geldik biz hazırız diyor. Mehtap Demir, o da bizi dinliyor. Trabzon Karayolları Tesisler Bakım Baş Mühendisliği Büro'dan selamlar olsun diyor arkadaşlarıma, armağan olsun. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. İstanbul'dan Sevim, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Sevim için ve bütün sevdikleri için. Fatma, iyi yayınlar. Sizi İncir Bahçesi'ne dinliyorum. Ebru Gündeş istekleri var, bakacağım. Bakalım sırasıyla gidelim. İlda, Muğla'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Kumdarar'dan bir şarkı bekliyorlar. İlerleyen dakikalarda var. Neşe, çok teşekkür ederim. O sizin güzel.

Güzel yüreğiniz, güzel bakışınız eksik olmayın. Merhabalar, Ümit Silivri'den dinliyor bizi. Sıradaki şarkı sana da armağan olsun Ümit. Ayla Enez'de Karaincir'de biz dinliyorlar. Konteyner'da peki. Merhabalar, Fadime Afyon Karahisar'dan, Fethi Bey kasabasından dinliyorum sizi. Biber toplarken dinliyoruz. Yıldız Silvi istekleri var, tamam. Mersin'den Derya, o da bizi dinliyor. Bağımlılık yaptı diyor Turkuaz bizi. Sizi dinlemeyi çok seviyoruz, eksik olmayın. Abi merhabalar, İrem Derici demiş sevgili Harun. O kadar güzel mesajlar var ki sizlere de en güzel şarkıları hediye edeceğim. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Yepyeni bir Mustafa Sandal şarkısıyla buluşalım. Hemen ardından devam edeceğiz. Oturdum diyor pencere kenarında, sizi dinliyorum. İyi ki varsınız diyor İncirli Oğ'dan Nuran Hanım. Yola çıkan kızım ve damadım için şimdi Hollanda'ya gidiş başladı diyor, onlar için gelsin. Hayırlı yolculuklar, Allah kavuştursun. Düşmüş

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Reklam. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Deha Bilimliğer. Çok severim kendisini. Ben de makinemin başında dinliyorum demiş. İzmir'den selamlar. Yeşim ablamıza selam olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Antakya'dan selamlar. Biz de buradayız ve sizi severek dinliyoruz diyor. Seyir halindeler sevgili dostlarımız. Şöyle bir bakalım. Sevgili Mehmet Bilici ve bütün Bilici ailesine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Mesut, kuaför dostumuz. O da biz dinliyor. Firdevs'le birlikte sizlere ve orada dinleyen dostlarınıza da selam olsun. Ahmet, şu anda görevdeyim. Eşime, kızlarıma, oğluma ve bütün Antep'e gelsin. Özledik sizi diyor. Gözümüz yolda kaldı. Eyvallah. Bir hafta yoktum ya ondandır. Çağrı beni yayınlar. Bir mola verdik. Sizlere selam olsun. Sevgili Çağrı'ya ve ekip arkadaşlarına. Sinem, o da bizi dinliyor tekstilden. Özellikle hükümdar ailesinin selamı var sana demiş. Aleyküm selam. Azenaz, hükümdar ve orada dinleyen dostlar. Adile, bugün yeğenim Deniz'in doğum günü demiş. Ona bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki, selam olsun size de. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için gelecek. Adile ablamıza da, bütün sevdiklerine de sağlık, saat diliyorum. Elif Sakarya'dan dinliyor, o da bizi radyosunun başında, dükkandayız. Sıradaki şarkım sizlere darmağan olsun. Sakarya gerçekten bizi çok seviyor. Harikasın Sakarya. Adana'da sanayi çarşısından 90'lı yılların kaset ve radyo çalarıyla demiş. Turkuaz dinliyoruz, harikasın. Sevgili Ali Can, bir 10 sene sonra antikaya karışacak artık onlar değil mi usta? Ne diyorsun sen? Var mı böyle? Var mı böyle bir sevda sorarım herkese. Var mı böyle bir rüya sorarım gecelere. Çok güzel şarkılar var, bugün de yine sizlerle buluşacak. Ama ondan önce gelin bu güzel şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından haberlere bırakacağız sözü. Haberlerin ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları bizi nerelerden dinliyor. Hem anlık fotoğraflarla hem sevdiklerinizle mesajlarınızla bana ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 32 şüpheli için adli işlem başlatıldı, 5 şirkete kayyum atandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye yüzyılının inşası gençlerle mümkün dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır ifadelerini kullandı. Denizlerimizdeki yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff mücadelesi yarın başlıyor. Saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Kaunas-Žalgiris'le, Trabzonspor'sa Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Trabzon raylı sisteme kavuşacak. Trabzon şehir içi raylı ulaşım sistemi projesinin temeli Eylül ayı başında atılacak. OpenAI'ın geliştirilmesi yavaşlatılıyor. Şirket bir siber saldırı sonrası araştırma ve eğitim sistemlerini baştan aşağı yenileyeceğini, güvenlik parametrelerini katılaştıracağını açıkladı. Kart kullanımı her geçen gün artıyor. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartların Temmuz'daki harcamaları geçen yıla göre %37 artarak 3 trilyon liraya yaklaştı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyorlar bizi. Öncelikle Giresun'dan selamlar, fındık topluyoruz diyor. Camdan çok sevdiğim eşim Halil için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili Kübra, selam olsun size, bereketli olsun. Güzel bir şarkı hazırladım, dinleyeceğiz birazdan. Osman, selamlar Kırşehir'den sana ve bütün çalışma arkadaşlarına. Zeliş, Adana'dan selamlar abi demiş. Pikniğimize güzel şarkılarını eşlik ettiğin için teşekkürler diyor. Yeğenlerim Aybars ve Begüm için gelsin demişler.

Sizlere de selam olsun. Harikasınız gerçekten. Muhteşemsiniz. Öyle güzel anlık fotoğraflarla eşlik ediyorsunuz ki bana. Ben burada bazen böyle kalıyorum. Yorum size ait demiş. Kolay gelsin. Nezahat Türkay. Canım ablam. Onlar da kışlık hazırlıklarında. Evet, poşetler uygun dolaba girmek için. Ne diyorlar onlara? Kilitli poşet değil mi? Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Güzel gönlünüze, yüreğinize. Ayşegül, şarkılar çok güzel diyor. İllaki nostalji olsun demişler. Reklamlardan sonra güzel bir nostaljik şarkım hazır. Dinleteceğim sizlere de. Sizlere ve sevdiklerinize de hediyem olacak. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, haberiniz olsun. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Çok kıymetli dostum, sevgili Erhan Bulaca. Erhan Başkanıma buradan sevgiler, selamlar olsun, hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak etsin. Avcılar İlçe Başkanımız bizim. Selam olsun kendisine. Özellikle kıymetli eşi Vahide Hanım'a, Nurçin'e, Elif'e ve DJ Nuri Ceylan'a da armağan olsun. Dinleteceğim şarkı. Hazır mıyız? Hadi gelin dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam.
2: Devam edelim. Aydın'dan Erhan, şu anda yoldayım diyor. Zinet Salih istekleri var. Birazdan dinleteceğim. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Güzel bir şarkı da sizler için gelecek. Ceylan Gaziantep'ten dinliyor. Canım eşimin atölyesinde kızımız Elif'im, oğlumuz Hüseyin'imle beraber çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. İşiniz rast gitsin. Emsal ve Tuğçe, mantı açarken dinliyoruz sizi diyorlar. Peki, ellerinize sağlık. Selam olsun size de. Saniye, şimdi hayatımın aşkıyla yoldayız, selamlar diyor. Denizli'den sevgiler, selamlar, hayırlı yolculuklar. Antalya'dan terzi atölyemde sizi dinliyorum diyor. Hayırlı günler diliyorum. Ben Gülnur, selam olsun size de Gülnur Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Armağanımdır dinleteceğim şarkı. Küçücük bir mekanda sesimiz ne kadar güzel yankılanıyor. Merhabalar, biz de diyor şalvar takımı dikiyoruz. Terziyim ben diyor. Bütün şarkılar diyor kendime armağan olsun. Afyon Karahisar'dan Güler Terzi. Eyvallah. Sizlere de selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili Erkan Tahan Sivas'tan, canım eşim ve çocuklarım için sizden bir şarkı bekliyoruz. Selma Çapraz, şu sıcakta özellikle Sıdıka ablama kolaylıklar diliyorum demiş. Onlar da bugün ne kadar çok terzi dostumuz var. Sakarya'ya selam olsun. Allah kolaylık versin sizlere de. Şimdi önce istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla buluşacağız. Hemen akabinde devam edeceğiz. Okuyamadığım birkaç mesajım daha vardı. Canan, o da bizi dinliyor. Canan Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Nigar öğretmenimiz, o da temizlik yaparken dinliyorum siz diyor. Sıradaki şarkı İstanbul'daki kızım için armağan olsun. Selam olsun size de. Maraş'tan sevgili Özgür Uzun, özellikle Kerim arkadaşım için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki, devam edelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Devam edelim. Utku Bey diyor Funda'dan Ardam veyahut da Yonca'dan bir slow şarkı demişler. Birazdan dinleteceğim. Funda'dan güzel bir şarkım var. Serpil Hanım sürekli dinliyorum ama demiş. Sıradaki şarkı da sanırım.

olsun. Frekanslar değişmiyor. Siz ayarlayacaksınız frekansınızı. Biz sabit yerdeyiz. Neşe, merhabalar, radyomun başında demiş. Sizi dinliyorum. Ankara'dan Neşe Hanım. Canım anneme doğum günü için sizden bir şarkı rica ediyorum demiş. Sevgiler, selamlar. Cumartesi günü diyor, doğum günü abi diyor. Nice güzel yıllara, sağlıklı, sıhhatli inşallah. Selam olsun. Cemile İzmir'den, işleri halledip kahvemi aldım, sizi dinliyorum, bir tanem için bir şarkı rica ediyorum. Mehmet Bilici, çok teşekkürler, sizin de her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Özellikle sizi dinliyoruz demiş. Kullandığım araç diyor, Büyükşehir Belediyesi'nin zemin süpürme aracı. Bir de su atanlar var biliyorsunuz değil mi, böyle milletin üzerine. Özellikle yaz aylarında gayet güzel gidiyor. Hadi reklam dinleyelim, devam edeceğiz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

Devam edelim. İknur ablamız Utku diye bahsediyorum çünkü demiş samimi davranmayı seviyorum diyor canım ablam her zaman. Baş tacısın, selam olsun. İzmir Mordoğan'a sevgiler, selamlar. Leman Hanım, o da bizi dinliyor. Biz de iş yerine dinliyoruz her gün, hem de hiç kapatmadan, harikasınız. Selam olsun size ve iş yerine dinleyen arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Merhabalar, Sakarya'dan ümmü ofis arkadaşlarım için sizden bir şarkı bekliyoruz. Ali, Nostaljik Radyo'nun sahibi. Aslında diyor radyo bizi bıraktı ama demiş biz onu bırakamıyoruz. Çünkü sizi bize ulaştırıyor diyor. Sağ olun, selam olsun size, yüreğinize sağlık. İzmir Üç Yol Bahçelievler'den Fatoş, mutfakta yemek yapıyorum diyor. Şu anda izinde evde olan eşim Bekir için sizden bir şarkı bekliyoruz. Hatay'dan Gülderen, o da bizi dinliyor. Arif Gezer ve orada dinleyen bütün dostlarına da armağan etmişler şarkıyı. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Beton işi yapıyorsunuz değil mi? Allah kolaylık versin. Merhabalar, yayınlar. Kuzenle hem kahvaltı yapıyoruz hem de sizi dinliyoruz demiş. Kahveden demişler ama şöyle bakalım. Biraz karışık yazmışsın ama Trabzon'a selam olsun. Sevgili İrem Gül, sana ve güzel ailene de benden sevgiler, selamlar olsun. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Merhabalar Turkuaz ailesi. Şarkılarınızı, sohbetinizi dinlerken işler bana yorucu gelmiyor diyor. Çok teşekkürler Canan Hanım'a ve şu anda ekmeğinin, emeğinin peşinde olan bütün dostlara armağanım olsun. Pizza yapıyorsunuz değil mi? Elinize sağlık. Harika gözüküyorlar. Sizlere de selam olsun. Evden değil mi bu işler hep? Kolay gelsin. Hatice Kırıkkale'den yurt içi yurt dışı yoğun bir misafir trafiği var diyor. Hadi bakalım her şey gönlünce olsun, gözün aydın diyelim. Soner Oruç, bugüne kadar görev yapmış olan İskenderun Belediyesi'ndeki sokak hayvanları bakım personelleri için. Hepsi dinliyor mu bizi Soner? Benden de selam olsun. Mardin'den Emrah, herkese selamlar. Kafemizde diyor sabah açıyoruz, akşam sizinle kapatıyoruz. Canım eşime ve çocuklarıma armağan olsun diyor sevgili Emrah. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Şu Eda'nın babasına bir mesajı var. Bekir Baba'ya selam olsun. Heyecanla bekliyoruz diyor yarını. Hadi bakalım inşallah uzun bir aradan sonra görüşeceksiniz galiba. Her şey gönlünüzce olsun. Çok seviyorum, iyi ki benim babamsın diyor. Her şey gönlünüzce olsun. Ne diyelim Bekir Baba'ya ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Merhabalar, ben Birgül Öğretmen. Eşim ve çocuklarımla Ankara Kırıkkale yolundayız. Sıradaki şarkıyı eşime ve bütün sevdiklerime armağan olsun. Öğrencilerim için de diyerek duygularını paylaşmışlar. Mustafa Ceceli istekleri var. Onu da birazdan yerine getireceğim. Beklemede kalın. Ben de kızım İrem'le dinliyoruz demiş. Kızım KPSS'ye hazırlanıyor. Ona ve sınava girecek olan çocuklarımıza başarılar diliyorum demiş. Kezban Hanım göndermiş olduğu mesajında. Allah muvaffak etsin. Rabbim zihin açıklığı versin. Devam ediyoruz. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Krona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

bu saatinde artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. Şöyle bir gelen mesajlara geçiş yapalım yeniden. Çünkü yetiştirmek gerekiyor. O kadar çok ki mesajınız, sağ olun. Sinan Karadağ İzmir'den. Canım eşim Belma'ya ve özellikle Aydın, Koçarlı, Çallı köyündeki bütün akrabalarıma demiş. Çam fıstığının ana vatanıymış orası, öyle mi peki? Mücirlova bölgesinde acayip şekilde dinleniyorsun demiş, bilgin olsun. Sağ olasın Sinan abi, sağlık sıhhat diliyorum sana da. Erik ağacı altında patates çiçeği ve radyo turkuaz, bir de demiş Mebrure'den değilim olursa diyor. Çok sevinirim demiş sevgili Hayati Bey, selam olsun size de. Güzel bir şarkım var sizler için. Mebrure'ye de bakacağız. Aslı Erzurum'dan selamlar. Serap evdeyiz diyor. Siz dinliyoruz. Akşam yemeğini yaptım. Güzel bir şarkı bekliyorum sizden. Sizlere de afiyet olsun. Türk kahvesiyle eşlik eden bütün dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Sağ olun. Abim diyor. Dinlemedeyiz. Melek. Sıradaki şarkı senin için armağan olsun Melek. Nuray Küçük İslamoğlu Samsun'dan kardeşime, güzel anneme ve siz turkuaz ailesine demiş. Sevgili Nuray Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanımdır. Hasan yayınlar. Yemekle birlikte şu an öğle yemeğindeki öğretmenlerimiz için Erkan Hoca'ya, Tuğba Hoca'ya, Hasan Hoca'ya, Mucis Hoca'ya ve sizinle beraber daha keyifli oldu demiş bu arada. Eyvallah. Özellikle demiş eşsiz yemekleriyle Aydan Hocama da teşekkür ederiz demiş. Giresun'dan selam olsun. Hadi buyurun dinleyelim. Ardından son saatimize merhaba diyeceğiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Otogünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık kuruldu. İki ülke fosfat alanında mutabakat zaptı imzaladı. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 32 şüpheli için adli işlem başlatıldı. 5 şirkete kayyum atandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye yüzyılının inşası gençlerle mümkün dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır ifadelerini kullandı. Denizlerimizdeki yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. İşsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2.799.000 kişi oldu. Gazze'de hayatlar bir bir soluyor. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.407'ye yükseldi. Serbest piyasada gram altın 6.724, dolar 47.94, euro ise 55.66 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz.

Ne güzel sözler değil mi? Uykuyu geceye çağırdım gelmedi. Gözlerimin sana selamı var. Devam edelim Utku ile isteklere. Son saatimizdeyiz. Son saatimizde yine birbirinden güzel şarkılar sizleri bekliyor. Emel Adana'dan sabah iş yerime gelir gelmez diyor. Hemen radyomu açıyorum. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Emel'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Adana'ya sevgiler, selamlar. Serkan, severek dinlediğimiz Turkuaz Radyosu'na hayırlı yayınlar olsun. Sıradaki şarkı, her gün iyi ki varsın sevdiğim kadın diyor. Özür dilerim diyerek duygularını paylaşmış Serkan. İnşallah özrün de kabul olsun. Ahmet, iyi yayınlar. İzmir Mithatpaşa Köprü taksi durağında sevgili şoför Ahmet Alp. Bütün taksici esnafına, yüreği gönlü dürüst taksici esnafına armağan olsun. Aydın'dan Yeşim ben. DSİ'de çalışan kuzenim Serkan Özpınar'a bir şarkı istiyoruz. Her daim yollarda sizi keyifle dinliyoruz demiş Yeşim göndermiş olduğu mesajda. İzmir Balçova'dan herkese selamlar. Şu anda mutfakta şişeyle domates yapıyorum ve seni dinliyorum diyor. Tarkan'dan bir şarkı demiş Aysun Aksaç. Sizlere de selam olsun. O zaman hadi dinleyelim. Ama ondan önce şöyle bakıyorum. Bir mesaj daha okumam lazım. Havuz başında yüzerken şu anda demiş Radyo Turkuaz çalıyor. Harran'dan Urfa'dakilere Yalın'dan bir şarkı demiş. İsmini yazmamış sevgili kardeşimiz. Hadi dinleyelim.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz. Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye Civil'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
9: hayata. Reklam.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam edelim. Meral Aras, İzmir Çiğli'den dinliyorum size. Eşim Serkan Aras'a ve aynı zamanda bütün sevdikleriniz armağanım olsun. Ankara'dan Ayşenur ben. Sıradaki şarkı şu an evinde tadilat yaptıran ve iş yerinde kasa kasa demiş patlıcan közleyip ayıklayan Türkan ablamıza gelsin. Yanında değilim ama demiş. Kalbimle seninleyim ablacığım demek istiyorum demiş. Selam olsun size de. Habibe iyi yayınlar. Ben de buradayım diyor. Çok teşekkür ederim. Kızçelerim Merve'me ve Elif'ime gelsin. Onları çok seviyorum. Aleyküm selam. Sevgili Coşkun Bey. Hanımım Resmiye Zunga için. Biricik oğlum Kerem Berk. Tekirdağ Çerkezköy'den dinliyoruz sizi. Sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Merhabalar, bütün günüm mükemmel geçiyor. Çok teşekkür ederim sevgili Can Tekin. Armağan olsun. Özellikle eşim Gözde için demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Her şey kalbinizce olsun. Güzel ailenize de bir şarkıyla eşlik edeceğim. Aynur Kayseri'den, Ankara'dan oğlum geliyor demiş inşallah. Hadi bakalım, gözünüz ayda bugün gelecekmiş. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Önce istek alan bir şarkı vardı. Bunu dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz dostlar.

Ah bu kalbim seni çok seviyor. Ne güzel şarkılar. Güneş her sabah seninle doğuyor. Şimdi bir şarkı var gönlümden geçti, dinleteceğim birazdan. Kayahan Usta hayranlarının sevdiği ve beklediği şarkılardan bir tanesi. Emirhan İstanbul'dan, Radyo Turkuaz'ı liseye gittiğimden beri dinliyorum demiş. Şu anda öğretmenim. O kadar olduk mu biz ya? O kadar be eskidik. Öğretmenim sevgiler selamlar olsun sana da. İyi ki Turkuaz var diyor. Bu frekansa çok anılar biriktirdim diyor. Dinlemeyi çok seviyorum. Bütün bunların arkasında çok emek veren bir ekip olduğu aşikar diyor. Sizleri çok seviyorum. Canım öğretmenim selam olsun sana da. Zehra Koç. Şu anda kızlarımla domates doğrarken dinliyoruz sizi. Beypazarı'na selam olsun. Ayşenur Antalya'dan. Bugün sizi evde dinliyoruz diyor. Tatile devam ediyoruz. Biricik eşim için bir şarkı peki. Polatlı'dan Büşra. Güzel annemle birlikte temizlik yaparken sizi dinliyorum diyor. O zaman sıradaki şarkı da Büşra için ve bütün sevdikleri için armağan olsun. Semra iyi yayınlar. İncirliova'dan güzel bir şarkı bekliyoruz. O zaman güzel bir şarkı var, birazdan dinleteceğim size de. Fatma Hanım sevgiler selamlar. Aydın Germencik Bozköy'de incir sezonu açıldı diyor. Bereketli bir sezon olur inşallah diyor. İnşallah diyelim. İncirler de maşallah. Çayla incir mi yiyorsunuz? Harikasınız. Afiyet olsun. Devam edelim. Artık neredeyse son yarım saatimiz. Ufak bir içtima alalım mı ne dersiniz? Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Sakarya'dan Vedat. Sefam olsun diyor. Özledim sizleri demiş. Eyvallah canım kardeşim.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6, Ankara 90.2, 90.2, İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Mine Çelik Kahramanmaraş'tan dinliyor bizi. Oda makinesinin başında emek veren terzi dostlarımızdan selam olsun size de. Bir şarkıyla eşlik edeceğim. Deniz Kahramanmaraş'tan selamlar olsun, yine kulağımız sizde, yazamasak da diyor. Her daim dinlemedeyiz Deniz. Çok teşekkür ederiz, eksik olma. Reyhan Denizli'den selamlar olsun. Nuran İncirliova'dan son şarkılar size de hediyem olsun. Merhabalar, yayınlar, adaşım diyor. Düzce Akçakoca'dan, Fındık Bahçesi'nden, başta annem ve babam olmak üzere bütün aileme gelsin diyor. Sevgili adaşıma da sevgiler, selamlar olsun Utku için. Utku deyince böyle bir garipsiyorum. Kendimi böyle pek orijinal bir şey zannediyorum ama böyle denk geldikçe de hoşuma gidiyor. Yani herkes bana Utku diye seslenince ben kimseye böyle Utku diye seslenemiyorum. Çünkü etrafımda yok, adaşım yok. Bir tane vardı şirkette, o da gitti. Ve birbirimize sürekli olarak hani ne diyorlar, kayıkçı muhabbeti mi? Peki. Şehnaz Yaman Sakarya'dan eşime armağan etmek istiyorum demiş Şehnaz Hanım. Adım Rüzgar, Afyon'dan yazıyorum. Yasemin Alam, kardeşim Yağmur, annem Merve, anneannem ve dedemle seni severek dinliyoruz demiş. Güzel ailede selam olsun sevgili Rüzgar ve Yıldırım ailesi. Seviyoruz sizi. Hazır mıyız? Az sonra artık toparlamaya geçeceğiz programı. Son bir yoklama alalım. Daha önce hiç yazmayan dostlarımıza da davet edelim. 505 188 30 çift 0.

İşte öyle bir şey. Merhabalar, Antalya Güzelova'dan selam olsun diyor. Bahçede oturup kahve içerken dinliyorum sizi. Sürekli dinliyorum demiş sevgili Yulia. Yulia için ve bütün sevdikleri için armağanımız olsun. Duygu Arıkan, yazamasak da diyor hep sizinleyiz. Sağ olun, eksik olmayın. Nazmi Adana'dan selam olsun size. Yanıyoruk diyor. Adana yanıyor. Giresun'dan selamlar, ismim Can. Buradan anneme babama selamlarımı iletiyorum demişler. Selam olsun size de. Selin Yıldız, denize gidiyoruz. Hava çok güzel diyor. Deniz, kum, güneş. Selin, Ahmet, Eren, Bekir'den herkese selam olsun demişler. Size de iyi eğlenceler diliyorum. Cemil Akarsu, Bursa'dan kızı Melisa için sizden bir şarkı bekliyoruz. Derin Araz, o da bizi dinliyor. Yalnız Derin, sesli bir mesaj göndermişsin. Atı İskenderun'dan yazıyorsun. Peki, son şarkılar size ve sevdiklerinize armağan olsun. Canan, o da bizi dinliyor. Canan için ve bütün sevdikleri için. Kemal'in mesajı var. İzmir'den kelam. Selam olsun sana da sevgili Kemal. Evet, ben müsaade istiyorum. Az sonra güzel insan Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte. Hop Dedik'te güzellikler radyomuzda devam edecek. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun dostlar. Allah

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Otogünler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık kuruldu. İki ülke fosfat alanında mutabakat zaptı imzaladı. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 32 şüpheli için adli işlem başlatıldı. 5 şirkete kayyum atandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye yüzyılının inşası gençlerle mümkün dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının takibi için oluşturulan kurul hafta başında toplanacak. Kurulda ilk gündem çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi olacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeğenleri suç duyurusunda bulundu. Şüpheli ölüm dolayısıyla bugün soruşturma kapsamında Denizolgun'un kabri açıldı. Aile Bakanlığı kadınlara sosyal ve iş hayatında destek olmaya devam ediyor. Kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan 596 aile destek merkezinden 2012'den beri 3,3 milyon kişi yararlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff maçları yarın başlıyor. Saatler 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor, Ferencvaros'la Beşiktaş, Kauno, Jalgiris'le karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Hop Dedik Show'da.
0: Radyo Turkuvaz

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo, alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Nasılsınız?

misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Mikrofon başındayız. Bugün ayın 19'u. Saatler 17.08'i gösteriyor. Günlerden çarşamba. Yine bir akşam trafik yolculuğu. Sıcak bir İstanbul akşamı. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 8'e kadar buradayız. Önce havadan, yoldan, sudan bahsedelim. Neredesiniz?

0: başlayalım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: daha çekici.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz. Sevilen şarkılar, dillerdeki şarkılar sizlere geliyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Ben teşekkür ederim. Hadi gelin bakalım, mesajları okuyalım.
2: Patlama patlama geldik.
0: Lubex Motor Yağları Optedik Show. Arı Öz ailesi olarak Konya Emirgazi'ye, Bahçe'ye gidiyoruz. Bizi okuyun. Okudum. Selamlar. İyi yolculuklar. Adana'dayız Nazmi. Selamlar. Erzurum'dayız Aslı. Sana da bir merhaba. İyi eğlenceler şimdiden, size akşam konsere gidiyorlarmış.

yaptık. Bu arada Avrasya Tüneli Avrupa'dan Anadolu istikametine daha tünelin başlangıç noktasında orada bir araç arızalanmış. Bundan dolayı orada biraz hafif bir yoğunluk var. Sonrasında ne olur tabii bilemiyorum. Geçmiş olsun diyelim. %63'lük bir yoğunlukla başlangıç yaptık. Bakalım bir saat sonra İstanbul trafiği ne olacak? Yurt dışındaki dinleyicilerime de selamlar. Ülke ve kentlerden

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Nerede yağmur var? Hollanda Tilburg.
1: Ayhan'cığım merhaba, ben Hollanda'nın Tilburg şehrinden Songül.
0: Songül hoş geldin.
1: Çok yağmur yağıyor.
0: Bayağı yağmur.
1: Ama ben keyifle yeni seni dinliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Senin sesin, senin güneşin. Şu
0: vay,
1: anda bizim
0: vay,
1: güneşimiz.
0: Vay.
1: İyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
2: Teşekkür ederim.
0: Vay. Senin sesin, senin güneşin. Tamam, kabuldür. Bugün doğum günü sevgili Servin. Bana bir selam yollar mısın tabii? Doğum gününü tebrik ediyorum. Elazığ gümbür gümbür yüksek sesle Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Dikkat dikkat, bu program yüksek sesle dinlenir.
0: Sema teşekkür ediyorum. Elazığ'daki tüm gakkoşlara buradan selamlar olsun. Radyo Turkuaz Elazığ'da hakikaten çok güzel, başarılı. Selin'e bir selam yollayalım. Ahmet Eren Bekir'den. Deniz Kum Güneş. Peki, gönderdim gitti. İstanbul'dan Ankara'ya hareket halindeyiz. Abdullah, eşim Arzu ile beraber. Tamam.

Vay be, güzel tempo yaptık. Aynen, devam edelim böyle. WhatsApp hattımıza gelen mesajlar. Bakalım bakalım. Hatice merhaba. Bugün eşimin doğum günü Erkan. Mersin'den. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Söyledim gitti. Nice güzel yaşlara diyelim. Burada kim var? Almanya, iyi akşamlar. Ömer Sarı bizi dinliyor Almanya'da. Çalışıyoruz.

dostlar, bir reklam arası verelim. Lubex motor yağları. Hop dedik, show devam edeceğiz. Saat 6'dan itibaren farklı farklı dostlar konularımız var. Onları yorumlarınızı açacağım. Bakalım kimler neler söyleyecekler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her an

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: top dedik.
1: Severim kerepeyi. Aynı mahallede futbol oynadık.
0: Teşekkür ederim. Severiz futbolu. Efendim. Antalya Ebru. Teşekkür ederim Ebru. Çok naziksin. Tuğba arabada giderken seni dinliyoruz. İzmir çok sıcak. Trafikteyiz. Nihal. Hemen oradan Giresun'a geçelim. Adım Can. Anne ve babamla seni dinliyoruz. Bize bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarız. Her daim Radyo Turkuaz. Peki. Zonguldak Ereğli. Eşim Süleyman'la seni dinliyoruz. Selamlar. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dostlar. Lubex motor yağları. Hop dedik show.

0: yarışlar devam ediyor. Servis araçları, toplu taşımalar, otomobiller, her yerde biz varız. Buyurun.
1: Hop dedik.
0: Efendim.
1: Bursa'dan Mesut.
0: Mesut Bey.
1: Seni öpeceğim.
0: Yapma ya.
1: Vallahi billahi seni öpeceğim. Seni çok seviyorum.
0: Tamam.
1: Canım benim.
0: Oy.
2: Seni var ya, seni öpeceğim.
0: Muhabbet gerçek olacak demek ki. Teşekkür ediyorum Mesut. İyi yolculuklar. Yine Bursa'dayız Hatice. İskenderun'a bir selam. Nuray. Valla kimisi evde yemek yapıyor. Kimisi evde ütü yapıyor. Çocuklarıyla beraber olanlar var. Balkon keyfi yapanlar var. Herkese selam. Benim güzel ülkem. Sağ

0: Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. O da nedir?
1: Hem geçmiş hem günümüz.
0: Bilinen, sevilen şarkılar. Hop dedik.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Buyurun.
3: Ben Gaziantep'ten Elif. 11 yaşındayım. Ayhan abi yine sesinle içimizi kıpır kıpır ediyorsun. Senin minik dinleyicin olarak iyi eğlenceler diliyorum.
0: Ay ne güzelsin. Ne güzel bir anonstu yalnız. Ne kadar güzel bir Türkçe. Akıcı, net. Teşekkür ediyorum. Sana da bir şarkı gönderirim. Söz bir reklam arası.
4: Bir reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: akşamlar, sevgiler, saygılar. Bakalım. Biricik kızım Asya, aslan oğlum Yiğit'e, ayrıca tüm dinleyenlere selamlar. Hayırlı yolculuklar, yoldayız, bize bir selam. Gönderdim gitti, teşekkür ediyorum. Şimdi burada kim var acaba, buyurun.
1: Merhaba, ben Ebru.
0: Ebru merhaba.
1: Merhaba, ben Tuğba.
0: Tuğba merhaba.
1: Sıradaki şarkıyı bizim için çalarsanız çok seviniriz.
0: Tabii ki çalarım.
1: Evet, çok seviniriz. Teşekkür ederiz şimdiden.
0: Ne demek? Ben.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Kendi sesinizi radyoda duyunca nasıl oluyor acaba? Onunla ilgili de bana bilgiler verebilir misiniz? Tüm dinleyicilerime söylüyorum. Şimdi siz ses kaydı yolluyorsunuz ya utangaç tavırlarla. Ama bir süre sonra sesiniz radyoda yayınlanıyor. Binlerce insan sizi duyuyor. Bilemiyorum. Nasıl bir duygu? Hop dedik ayağım, merhaba, işten geldim, salata yapıyorum. Ooo, salata güzel. Teşekkür ederim. Ankara'dan Şermin. Sezen Aksu şarkısını üstüme alabilir miyim diyor. Al.

0: Tabi biz hep güzel haberler veriyoruz sizlere. Ama konu şarkılar, sanatçılar olunca onlarla ilgili gelişmelerden de haberdar edelim istiyorum. Çünkü bu sanatçıları sevenler var, hayranları var. Şarkıcı Güllü'yü kaybetmiştik hatırlarsanız. İlk haber geldiğinde bir kaza olarak nitelendirilmişti. Balkondan düşüşü ve hayatını kaybetmesi. Ancak aradan geçen zaman içerisinde delillerin toplanması, yapılan soruşturmalarla bir iddianame hazırlandı. Ve bugün şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı toplanan dijital deliller ve bilirkişi raporları ışığında kızı Tuğhan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak annesini kasten öldürme suçundan, çok ağır bir suçlama tabii ki, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Hukuk dilinde şöyle söyleniyor: tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Enteresan bir hal aldı. Bir kez daha Güllü'ye Allah rahmet eylesin dileklerimizi iletiyoruz ama davanın ileriki safhalarında da bilemiyoruz neler duyacağız, neler yaşayacağız. Hayat çok enteresanmış gerçekten. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Cıvıl'de.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Ben ayrılık istemedim, sebep olanlar utansın. Zaten daha kafadan müthiş bir sistemle başlıyor. Dostlar iyi akşamlar. Lubex motor yağları. Hop dedik şol. Nazmi iyi akşamlar. Sesini radyoda duyunca.
1: Sesim yayınlandığı zaman şöyle bir şey geliyor içimden. Bana değer verdiğin, tüm dinleyicilere değer verdiğin geçiyor aklımdan, gözümden.
0: Elimden geldiğince.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Tabii her ses kaydını da yayınlayamıyoruz. Bazıları Bluetooth'ta oluyor, bazıları uzun oluyor. Ses kalitesinin de iyi olması gerekiyor. Onu da söyleyelim ama radyoda sesinizi duymak da ayrı bir güzellik. İzmir'den Sinan kendi sesini radyoda dinledim. Vallahi berbattı diyor. Bu arada hanımlara bir şey söylemek istiyorum. Seni dinleyen çok kadın var. Vallaha dolmalık biber mevsimi diyor. Dedikoduyu medikoduyu bıraksınlar, dolma yapsınlar beylerine. Teşekkür ediyoruz. Antalya'dayız Recep. Bir dönem askeri radyo, özel radyolarda çalıştım. Sesimi herkes beğenir. Bense kendi sesimi duyduğum zaman tuhaf geliyor demiş. Bir anons yapsana Recep. Şöyle bir 10-15 saniyelik radyo anonsu. Madem bir zamanlar bizim mesleği yapmışsın, bir sesini duyalım bakalım. Anlaştık mı? Sevgili Seçil, Bursa'dan eşimle Karacabey Şahmelek köyünde. Aa, nereler var böyle ya? Tarlada organik yetiştirdiğimiz sebzelerimizi topladık. Seni dinliyoruz. Bize de bir selam yollar mısın? Yollamam mı? Yollarım. Dostlar saatlerimiz akşamın 6'sını buldu. Haber merkezine bir bağlanalım lütfen. Sonrasında tekrar buradayız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık kuruldu. İki ülke fosfat alanında mutabakat zaptı imzaladı. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 32 şüpheli için adli işlem başlatıldı. 5 şirkete kayyum atandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye yüzyılının inşası gençlerle mümkün dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır ifadelerini kullandı. Denizlerimizdeki yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. İşsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi oldu. Bu yaz daha yağışlı geçti. Türkiye genelinde Temmuz yağışları geçen yıla göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı. Türkiye'de elektrikli araç kullanımı her geçen gün artıyor. Şarj altyapısı da yaygınlaşıyor. Şarj talebinin etkisiyle Temmuz'da 90 bin megawatt saatlik elektrik tüketimiyle rekor kırıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: buradayız.
1: Aman bilirim, üstadım. Oh. Ulan şükür güneşlerine.
0: Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Optedik Show sizler için.
2: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Yıllardır mikrofondayız. Maksat vatandaş bu saatte güzel zaman geçirsin. Efendim, mesajlaşmayı seviyoruz sosyal medya üzerinden. WhatsApp.

0: koca ilişkileri var. Kimisi çok seviyor mesajlaşmayı. Kimisi ise daha kısa tutmak taraftarı. Ben de öyleyim. Ben mesela telefonda da çok konuşmayı sevmem. Mesaj geliyorsa kısa kısa cevaplar veriyorum. Yani önemli olan sonuç diyorum. Çok böyle detaya da girmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi mesela sen 10-15 cümle yazıyorsun. Duygunu, düşünceni paylaşıyorsun karşı tarafla. Orada insanlar çok kırılıyorlarmış. Bilmiyordum. Sen yazdı ya karşı taraf size 10-15 cümleyle bir şeyler. Sen karşı tarafa sadece okey ya da parmak işareti manasında, okey manasında parmak işareti yapınca bu karşı tarafta duygusal bir yıkama yol açıyor.
1: Amanim bu.
0: Amanim bu. Bu tepki aşırı hassaslık mı yoksa yani karşı tarafa vermediğiniz değerin bir göstergesi mi? Yani karşı taraf şey hissediyormuş. Beni değersiz görüyor, önemsemiyor, böyle hissediyormuş. Şimdi benim bir arkadaşım vardı, geçen o anlattı. Yenge bir alışveriş listesi yapmış, WhatsApp'tan yollamış. Bizimki de o anda yoğun muymuş, neymiş, okey demiş. Ardından yenge, sen telefonu aç. Bak söyleyeyim size. Bir daha demiş, bana okey ya da parmak işareti yollarsan demiş yenge, senin o ağzını kırarım demiş. Oo. Bundan sonra ben bir şey yazdığımda tamam aşkım diyeceksin demiş. Okey okey yok demiş. Bizimki öyle bir korktum ki diyor.
1: Vah vah daha da çok gelsin.
0: Vah vah. Ben de dedim ki oğlum dedi bundan sonra öyle. Tamam aşkım bir tane mi yazacaksın? Okey okey ne? Yenge seni kesmiş parçalamış. 50 parçaya bölmüş dedim ya. Lütfen dedim yani. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla kadınlar da detaycı. Öyle okeyle mokeyle yetinmiyorlar özellikle evli hanımlar. Bu karşı tarafta önemsiz hissedi. Sizde de durum böyle mi? Okey ya da okey manasındaki parmak işareti önemsiz bir şey mi? Yani önemsiz mi kılıyor bütün yazdıklarınızı ya da sizi? 0505-188-30-0. Siz de böyle misiniz? Buna takılıyor musunuz? Yoksa benim gibi aman ben bir şey yazdım o da okey demiş. Bana ne deyip geçenlerden misiniz? Haydi bakalım öyleyse hazır mıyız?
2: Ayhancığım.
0: Canım.
2: Canım dans etmek istiyor.
0: Şöyle yapalım. Önce bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra ilk şarkıda dans ederiz. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Tamam. Peki. Görüşlerinizi bekliyorum WhatsApp üzerinden. Sesli yazılı. Gönderin gelsin.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Garanti BBVA.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Tartışma başladı. Yolla mesajı gelsin.

geçmeden evvel %72'lik bir yoğunluk. Bir anda yoğunluk artmış. Oo, şurada bir kaza var. Bağlantı yolu Temli D100 karayolunu bağlıyor. Haramidere Yakuplu Liman, o istikamette bir kaza meydana gelmiş. Esenyurt civarından Beylikdüzü'ne o yolu kullanarak geçiş yapmak isteyenler birazdan yoğun bir trafikle karşılaşacaklar. Bunun sebebi aşağı yukarı bir saat kadar olmuş olan kaza. Belki kaza kaldırılmıştır ama yoğunluk tabii ki yolu etkiliyor. Şimdi dostlar, görüşleri almaya başlayalım. Sen oturuyorsun, güzel sözler yazıyorsun ya da derdini anlatıyorsun ya da bir şeye ihtiyacın. Karşı taraf sadece o

0: yapıyor. Bu zamansızlıktan mı yoksa size verdiği ya da veremediği değerden mi kaynaklanıyor? Buna çok bozulanlar varmış. Özellikle hanımefendiler. Tepki veriyorlarmış. Okey veya bir parmak işareti, okey manasındaki parmak işaretiyle WhatsApp mesajlarda ya da Instagram'da yetinmek karşı tarafı değersiz kılıyormuş. Siz buna katılıyor musunuz diye sordum. Görüşleri almayabilirim. Hemen iyi akşamlar Gökhan.
1: Gayhan, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
1: Gökhan ben.
0: Gökhan hoş geldin.
1: Bende de çok acayip bir moral bozukluğu oluşturuyor bu ok durumu.
0: Evet.
1: Sanki baklava almışım da dört bir kenarı hep kenar gelmiş. Hiç ortası gelmemiş gibi.
0: Allah Allah, bu nasıl bir örnek böyle?
2: Bu ne be?
0: Ama enteresan. Devam edelim.
1: Durmuş gibi hissediyorum canım.
0: Anladım.
1: Selamlar.
0: Selam bizden, teşekkür ediyorum. Uğur merhaba, yoldasın.
3: İzmir'den Uğur ben. Ben böyle bir şey yaşamadım. Yani eşimden de yaşamadım.
0: Ha.
3: Başka bir yerden de yaşamadım ama.
0: Yengenin uzun bir mesajına sadece okey ya da bir parmak işareti okey manasında yazsan. Bak arkadaşım öyle demiş. Tamam aşkın diyecek misin, ağzını kırarım yoksa demiş.
3: Böyle bir şey başıma gelse kesinlikle engellerim.
0: Öyle mi?
3: Bir daha mesaj atamazdı bana.
0: Yengeyi de. Vallahi. Ciddi misin? Yengeyi engellerim dedi. Tamam. Antalya'dayız, evine takılmıyorum. Yani benimki çalıştığı zaman kısa yazar. Niye takılayım? Çalışıyor adam diyor. Peki, teşekkür ederim. Azime merhaba.
4: Kız demir. Okey, evet tamam. Diyebilir. O uzun yazdı. Ben de uzun yazacağım.
0: Peki. Ses Bluetooth'tan olduğu için net değil. Teşekkür ediyorum ama en azından görüşünü de almış olduk. Dostlar, görüşler geliyor. Birazdan yayınlayacağım. Kısa bir reklam. 30 saniye.
2: Bir reklam. Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
7: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Burası Radyo Turkuaz, Rubex Motor Yağları Optedik Show. Trafikteyiz. İlginç bir konu. Ya insanlar bizim ülkemizde tabii ki biz yazışmayı da telefonlaşmayı da çok seviyoruz. Özellikle hanımefendiler. Bunun bir de tabii ki WhatsApp grupları, onlar bunlar. Tabii herkese aynı şekilde davranmıyor İletişimde. Kimisi uzun uzun anlatırken, kimisi bu anlatılana çok kısa cevap veriyor. Karşı tarafta bunun değersiz olduğunu hissediyor ve arıza çıkarıyor. Ben de size sordum. Birine bir şey yazdınız, bir derdiniz, sıkıntınız var. Eşiniz de olabilir, arkadaşınız da olabilir. Tane tane özetlediniz. Ondan sonracıma karşı taraftan sadece okey geldi, ok. Ya da parmak işareti tamam manasında. Bu değersiz mi kılıyor sizi? Onu merak ediyoruz. Zekiye merhaba. O sevgi sözlerini kişinin kendisini düşünmesi lazım. Okey demeyecek. Tamam aşkım demesi gerekiyor demiş. Ben söyledikten sonra ne anlamı var ki haksız beyim diyor. Ama siz de erkekleri bu kadar zorlamayın ya. Vallahi sen çıldırmışsın.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Tamam daha zorlamayın erkekleri. İzmir'den Gamze, eşimle çalışırken seni dinliyoruz. Her zamanki bir şimdi bu konuyla da tam bir arama tuz bassın. Ben de çok şikayetçiyim biliyor musun diyor. Yayın bitene kadar diyor eşimi boğazlamazsam iyidir demiş. Ya adamı boş ver. Çalışıyor da sessiz sakin bırak Allah sen ya. Nevzat, aşkım mı ne aşkı? Ya diyor aşkım, tamam aşkım lafı tehditle mi söyletilir diyor. Bana eğer diyor bir kadın, Nevzat Bey böyle demiş. Bana diyor bir kadın tehditle aşkım dedirtecek, ben de o kadını boşarım diyor. Vay.
2: Bu ne be?
0: Vay. Nevzat enişte. Vay arkadaş ya.
3: Ne diyor, ne diyor?
0: Hiçbir kadın bana tehditle diyor, mesaj yazdıramaz diyor Nevzat enişte.
3: Ha, iyi, iyi.
0: Ödebilir mi? Öyle diyor valla. Abdurrahman Bey.
4: İyi akşamlar Ayhan'cığım, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
4: Bence her şeye bu kadar çok anlam yüklersek hayattan hiç tat alamayız.
0: Evet.
4: O an belki işi vardır, müsait değildir. Yani çok küçük şeylere çok büyük anlamlar yüklemek yaşama sevincimizi öldürür. Bence bu yaşamdan tad alalım.
2: Ben valla ne güzel söylüyorsun hayret.
5: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Güzeldi bu. En büyük Abdurrahman, en büyük Abdurrahman. Peki efendim, bir reklam arası, görüşler almaya devam edeceğiz. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp attığımız böyle kısa kısa sesli mesajlar tartışıyoruz.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: daha çekici.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Antakya'dan arkadaşıma gidiyoruz. Ailemle beraber Fazilet. Annemin adı da Zeynep. Bize bir selam yollar mısın? Tamam, yollarım. Dostlar, sizlere sordum. İşte sosyal medyada ya da WhatsApp üzerinden ya da kısa mesajda her neyse yazışıyoruz. Belki uzun bir şeyler yazdınız. Karşı taraftan da aynı önemli bir cevap bekliyorsunuz ama karşı taraf bu kocanız olabilir, sevgiliniz olabilir, iş arkadaşınız olabilir ya da değer verdiğiniz herhangi birisi. Sadece okey ya da tamam manasında parmak işareti gönderdiğinde bunu bozulanlar oluyormuş. Kendilerini değersiz hissediyorlarmış. Sizde de durum böyle mi? Şimdi sen mesela o kadar uzun yazmışsın ki mevzuyu, ben de çözüm amaçlı okey yazdım. Bana niye kızıyorsun? Ha, ben o kadar uzun yazışmayı sevmeyebilirim yani. Ama mesela kadınlar da olaya böyle bakmıyorlar. Özellikle kocalarıyla konu mevzuysa, kocalarına bir şey yazdıkları zaman hemen hemen aynı oranda bir cevap bekliyorlar. Eğer kısaltılmış ya da manasız cevaplar varsa tamam, birazdan anlaştık falan. Kadınlar buna da bozuluyormuş. Arkadaşımdan örnek verdim. Arkadaşım yengenin attığı mesaja sadece okey yazınca o da gelir senin ağzını kırarım demiş yenge. Vay arkadaş ya. Tamam aşkım, tamam bir tanem diyeceksin demiş. Öyle okey mokey kabul etmiyorum demiş. Ortalığı demiş yıkarım vallahi demiş.
1: Ne oluyor ulan burada?
0: Vay böyle. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu olayı bu kadar büyütmeye gerek yok. Ama bakın dinleyicilerimizden bir tanesi Mutlu Hanım. O da aynı şeyi düşünüyor.
2: Koçadan Mutlu.

0: ben. Ben de okey kelimesine karşıyım veya evet, el işaretine karşıyım.
1: Niye? Aynen.
0: Çünkü o gerçekten karşı tarafı olan bir değersizlik hissi veriyor insana.
1: Siz de böyle düşünüyorsunuz yani.
0: Arkadaşım bana bir derdini anlatmışsa evet, ben de ona bir çözüm bulmaya çalışırım. Ona gerekli şeyleri açıklarım.
1: Açıkladınız, o da karşında okey yazdı. Buna niye bozuluyorsunuz? Ama şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Bana okey mi yazdı?
2: Korkunç bir şey bu.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Bir çare bulurum.
1: Evet.
0: Veya teselli ederim. Ama bir el işareti veya bir okey harfleri bende yetersiz. O arkadaşıma yaptığım bir saygısızlık olur.
1: Anlaşıldı, demek insanlar buna takılıyorlar belli. Efendim? Efendim?
3: Telefonun çalıyor işte.
1: Tamam. Telefon şey, reklam arası vermemiz gerekiyormuş, ondan dolayı uyarı geldi. Tamam, bir reklam arası.
4: Bir reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: aslında şarkının sözleri bayağı bir ders verir nitelikte. Orhan Gencebay yazmış yine. Yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bir kere daha. Her şeyi anlamak insana ömrü hala. Şu an beni dinleyen tüm dinleyicilerime üzülmeyin. Vardır bir sıkıntı ama ya sabır demek lazım. Çünkü her şeye rağmen hayat...
1: Hayat devam ediyor.
0: Her şeye rağmen...
1: Hayat devam ediyor.
0: Peki. Orhan Gencebay şarkısı Emel Sayın'dan geldi. Özellikle dinlettim. Birkaç zamandır sosyal medyada şu tartışmalara denk geliyorum. İşte canlı konserleri var tabii ki. Ajda Pekkan, Nilüfer, Emel Sayın... Üç konserin de yorumlarına baktım. Ajda Pekkan söyleyemiyor. Arkadan vokal eşlik ediyor diyorlar. Nilüfer'in sesi eskisi gibi değil diyorlar. Emel Sayın biraz daha güçlü gördüm. O ayrı. Ama ben şöyle bakıyorum. Hepsi saydığımız isimler 50 bir yaş üstünde. Türkiye'nin müziğine damgasını vurmuş bayan vokaller. Şimdikileri düşününce bu isimler altın zaten. Pamuklara sarıp sarmalayacaksın. Herkes yaşlanıyor. Bizler de belli bir yaşa geldik. O şarkıları dinlerken çocuktuk. Bu yaşa geldik. Hala dinliyoruz. Onlar da artık sesleri yoruldu. Bedenleri yoruldu. Olabilir. Ama her şeye rağmen konserleri doluyor taşıyor. Çünkü orada bir hatıra var. Orada bir sevgi var bu isimlere karşı. Olur ya, iki şarkıyı da tam da

0: bu kadar sert eleştirilere gerçekten gerek yok. Bu kadar günümüzde dandik şarkıcı varken bu isimlere bu sert eleştirileri yapmanın hiçbir manası yok. Zaten o konserler doluyor. Niye? Çünkü onları sevenler gidiyor. Ben de bir Emel Sayın hayranı, bir Ajda Pekkan hayranı, bir Nilüfer hayranı olarak onların konserine gidersem beklentim dört dörtlük bir performans değil. Onlara duyduğum saygıdır sadece. Çünkü hayatımızda eğlendiğimiz zaman, üzüldüğümüz zaman, özlediğimiz zaman, aşık olduğumuz zaman iyi ki onların şarkılarını dinlemişiz, bugünlere kadar gelmişiz. Ama bu kadar sert eleştirileri gerçekten hak etmiyorlar. Zaten bu sosyal medya şey çukuru. Anladınız siz. Orada edilen laflarla bu güzel insanların da kalplerini kırmayalım. Ajda Pekkan konserine gittim. Vokalist söylüyor. Söylesin. Sen işine bak. Emel Sayın'ın konserine gittim. Şöyle oldu. Yok Nilüfer eskisi gibi söyleyemiyor. Gidenler memnun. Sana ne ya? Sana ne arkadaş? Memnun değilsen gitmezsin. Memnun değilsen çıktığı zaman kapatırsın radyoyu. YouTube'da karşına çıkarsa kapatırsın. Başka bir kanala geçersin. Ama ben iyi ki diyorum onlarla beraber büyümüşüz ya. Bitti gitti. Hele şimdi dandik isimleri dinleyince onların kıymeti daha da ortaya çıkıyor. Bilmem anlatabildim mi?
1: Evet valla ne güzel söylüyorsun hayret.
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Hop dedik. Reklam arası tekrar görüşmek üzere.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery, Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Ne bulduk. Evet ya işte böyle mesajlaşmalarda bir taraf uzun yazdı, sen kısa cevap verdin falan. Karı koca arasında, sevgililer arasında, hatta bazen arkadaşlar arasında da tartışma çıkıyormuş. Bu konuda anlayabildiğim kadarıyla detaylandıranlar genellikle hanımlar, detayı çok seviyorlar. Erkeklerse yoğun çalışma diyelim ya da o anda ya da kendi davranış stilleri, bilemiyorum tabii ki. Daha kısa cevap verip işi kurtarıyorlar. Tamam, hallederiz, bakarız, ederiz. Ama kadınlar çok bozuluyorlar. Ne demek, ben sana bu kadar yazdım, hallederiz ne demek. Da adam yani, bir de böyle bir şey var. Şimdi Cansu diyor ki ben uzun uzun anlatıyorum, detaylandırıyorum. Yanlış anlaşılmasın diye her ihtimali açıklıyorum. Karşı taraf bana okey. Pardon, ben rica ederim. Bir dahaki sefere duvara anlatırım. En azından yankısı biraz daha ilgili olur demiş. Oo, bak kadınlar demek böyle düşünüyor. Unutmadan buradan bir hayat dersi çıkıyoruz. İyi ki varsın. Sen olmasan boşuna uğraşmak kavramını bu kadar net öğrenemezdin demiş. Orada ne diyor ben anlamadım ama vardır kendince bir mesajı. Ben böyleyim. Biz erkekler böyleyiz Cansu ya. Sen oraya güzel güzel yazdın ya. Vallahi anlamadım. Yeminle anlamadım yani. Ama kafam basmıyor işte ya. Ya bu saatte hani 3 saattir yayındayım, ondan dolayı olabilir. Ya da bilmiyorum yani. Beni anladınız.
1: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Saatlerimizi ayarlayalım, akşamı 7'sini bulduk. Konuya göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürler ediyoruz. Lubex motor yağları.

kimse yok içimde. Lübeks Motor Yağları Optelik Show, iyi akşamlar diler. Efendim aramızda yeni katılan dinleyicilerimiz var. Onlara da bir merhaba gönderelim. İstanbul trafiğinde yoğunluk %71 seviyesinde, en yoğun saatler diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, özellikle Anadolu'ya geçiş köprü üzeri. Sonrası biraz açılacak. Ataşehir'e kadar öyle bir rahatlık olabilir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidişli gelişli kapalı. Ona bağlı olan sahil yolları var. Onlar da sıkıntılı. Onu dile etmiş olalım. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'de ve dünyada yollarda olan, trafikte bizi dinleyenlere selamlar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cıvıldı.
7: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
9: 93.6.
7: Ankara 90.2.
9: 90.2.
7: İzmir 101.
9: 101.
7: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show.

0: Pop devam ediyor. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Radyo Turkuaz'da saatler 19.18. Lubex Motor Yağları Optedik Show devam ediyor. Her gün biliyorsunuz saat 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları. Çünkü tüm gün boyunca gülüyoruz, eğleniyoruz. Biraz da böyle arabesk takılalım istiyorum bugün. Çok güzel olacak. Şahane arabesk şarkılar var sizler için. Şimdi reklam öncesi bir de şu şarkıyı dinleyelim.

Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Sezon sonu

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

günün özel şarkıları başlıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi yapıyoruz yine. Açılışı Ferdi Tayfur'la yapıyoruz. Hemen ardından Gülden Karaböşek. Sonra Ferdi Özbeğen. Sonrasında Müslüm Gürses burada olacak. Haydi bakalım, yolumuz açık olsun.

0: Kraliçe Gülden Karaböcek ve onunla bütünleşen muhteşem şarkılardan sadece bir tanesi Dilek Taşı buradaydı. Dostlar, çay kahveleri hemen yenileyelim isterseniz. Kısa bir reklam arası, sonrasında Ferdi Özbeğen Radyo Turkuaz'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank'ta.

0: Radyo Turkuaz'da özel şarkılara yakışır şahane isimler ard arda gelmeye devam ediyor. Bir kez daha Ferdi Özbeğen'i rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Dostlar, reklam arası sonrasında Müslüm Gürses burada.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar.

0: sunar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.
1: Umran Oto Ekspertiz. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detay.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

bu kadar. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde Lubex Motor Yağları Optedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Kapanışı Akdeniz kokan muhteşem bir şarkı, şahane bir yorumda yapıyoruz.

var. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çırık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm.

0: bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.
1: Radyo Turkuaz.

0: Yoksun neden?
1: Radyo

bilirsin. Ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.